Fatih Ürek efendim. Fatih Ürek. Ürek çok güzel. Kendi güzel, yüreği güzel. Vallahi güzel.